0: Zaten şahanlardın. Türkiye'de bu yetkimizden dolayı çok nasıklı bahtiyarız efendim.
1: Ben nihayet hoşlattım. Bu harbi birine kibarım diye muhatap oldum.